0: derler. Hata kılışını yok derler. Hata kılışını yok derler.
1: Ruh avzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Kentte gelanı oldu ki olsunu hafa bulup geldi.
2: Ha olsun can, ne mi buldu? Kovağızdan kor yok, iyi oturupsuz.
3: Erim xafa qildilar.
2: Nimaga? Nima dedilar bu mullakam yana?
3: Voy, siz ayollar juda ham ko'p gapirasizlarda. Sizlarga gap bo'lsa bo'ldi. Og'zingiz tinmaydi dedilar.
2: Voy, bu nima deganlari? Nimaga endi biz ko'p gapirar ekanmiz? Mana, necha soatdan beri jim o'tiribmiz-ku.
3: Shuni ayting. Men ham unaqa emas. Между прочим, ayollar juda ham kam gap bo'lishadi dedim.
2: Boplaps. Xo'sh, nima dedilar ki mullakam?
3: Ayollar faqat bir oyda kam gapirishadi dedilar.
2: Voy, bir oyda? Voy tovba, qaysi oy ekan u?
3: Ayollar faqat fevralda kam gapirisharmish.
2: Voy, nimaga endi fevral?
3: Chunki fevralda 28 kun bor ekanda, olsin.
2: Voy.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: İç.
1: Kurto, aş adam boru. Her gün uğraşır hele. Disketikiye borma, pivnoy berge borma, keçesi koçaya çıkma, kızlaya gap atma, piv içme, her gün uğraşır hele.
2: Hoş, sen ne kıldın keçkurun disketikiye bordin, ha? Pivnoy berge çıktın, kızlaya gap attın, keçkurun koçaya çıktın mı, ha?
1: Hı, adam bildim, bordun.
2: Hoş, ote, kimi gördün?
1: Adam mı?
2: Ne mi?
1: Hı.

0: 진짜 영엄마.
1: 영원사 영원사 민차 영원사 딜리에 있는 사와이더 안차 영원사
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Kunlardan bir kun hissiyotlar chigal vaziyatga tushib qolgan insonga yordam berishga urinib ko'rishibdi.
4: Bu borada tanlash imkoniyati o'zingda, dedi fikr.
3: Buning aslo ilojisi yo'q, dedi sabab. Bu chinakam aqlsizlik, dedi tajriba.
4: G'urur esa bepisand ohangda bahsga qo'shildi. Buning foydasi yo'q.
3: Ammo daf'atan inson qalbida umid uchqunlarini alangalatmoq istab, orzu ham o'z so'zini aytdi. Urinib ko'r, dedi u. Birgina ana shu jumla insonni juda katta marralar sari yetakladi.
5: Keling, birgalikda harakat qilamiz. Toki orzularimiz armonga aylanmasin.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
2: Asal, anu bir payetli esinlami, sanca kanakadır bitti bolanı, cinnilerce sevip kalu deyinki.
0: Esimde ortak, koy, oşu kullandı menge esletmegin.
2: Oşu bolanı esinden çıkaramadıp doktorge, ruhşunosluge boru deyini.
0: Bilesem mi nazo, keçi oşu manı davolegen ruhşunosum mu olduge borup, doktor, man davolegeniz üçün sizden şunakangi minnette orman gidip, stolun üstüge arman kanyagi, Fransız vinosunu koydum.
2: Rasa xursand bo'lgandir o'ziyam.
0: Qayoqda xursand bo'ladi. G'irt tompomi ketib qolgan ruhshunos ekan o'zi ham.
2: Nimaga endi?
0: Keyin u jahl bilan menga qarang yaxshi qiz. Mani pullarimni sarflashga sizga kim ruxsat berdi? Men sizga arman konyagi bilan fransuz shampanni olib keling deb aytuvdim dedi.
2: O'rta, o'sha sen yaxshi ko'rgan yigitingni unutishing. Rossiya ham qimmatga tushibdi-da. 2 dugo

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yaxşı niyyətlər qarışır ekan. Nimanı ki ayol kişi niyyət qısa, oşa bala oşa nərsəki erişər ekan. Otanıki hem sob, ləkin birinci ananıki sob ekan. Bana mesela Ronaldinho'nun anası niyyət qıyan ekan. Oğlum futbolist bolsun, cahanda birinci en zor futbolist bolsun niyyət qıyan ekan. Va shu niyatiga yetdi, amalga oshdi. Ronaldinho eng kuchli futbolchi. Hali stadionda o'tirganda qovurilgan kartochkani onasiga olib beradi-yu.
3: Edi igray senog dedi ki bir ayol.
2: Braziliyalik qop-qora ayol. Edi igray senog dedi. Xolasam kartochkani mashinasi bilan to'kib qo'ymamay kerakdi. Sen menga mahiji kartochkani olib kelib nima qilyapsan sen? Gap kartochkada emas, bolasini o'yinini tomosha qilgan keyin ayolni ko'rib odam xursand bo'lib ketadi. Nima o'zbek ayol ham shuni o'rnida o'tirishi mumkin-ku? Ayollardan donishman chiqmagan. Lekin nima uchun donishman chiqmagan deb so'rasa, bir donishman shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishman bo'lishdan ko'ra donishmandlarni, faylasuflarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan. Ibn Sino bobomiz, Ulug'bek bobomiz, Navoiy bobomiz mana ertaga tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Bobur bobolarimiz, Amir Temur bobolarimiz va boshqa bobolarimiz, Firdavsiy bobolarimiz, Rudaki bobolarimiz, boshqalarini dunyoga keltirgan kim? Osha ona bo'ladi. Ona niyat qilgan ekan. Boshqida qorni dolib yurgan payt. Mendan so'rashadi, nega ashyochilar ko'payib ketgan? Ashyochilar ko'payib. Men aybdorman ashyoch ko'payib ketsa. Ota-onalar sizlar aybdorsizlar. Qachon qarasa qo'ldan yetaklab musiqali shkola, texnikum, kollej, konservatoriya, teatralni yuzga borib, ashyoch chiqmasam o'zim o'zim mirza qilib qo'yaman. Men qasam ichganman, o'zim bo'lmadim shu bo'lish kerak. Ko'paytirib yubordinglar vobshe. Boshqa kasb yo'qmi? Mahinde bu ketti ya hepsi koşuşuyor. Her gün törtte yalnız çıkarttı. Birbirimizi tanımıyoruz.
0: Hangama ustaları.

0: O'rta.
1: Ha, shundaki.
0: Mana san bilan anchadan beri birgamiz, to'g'rimi?
1: Ha, anchadan beri.
0: San bilan birga mana o'qishga topshirdik.
1: Ha.
0: San byudjetga kirding, men kontraktga. San o'shanda ham yonimda eding.
1: Rahmat.
0: San o'qishni davom ettirding. Ha, ikkinchi kursdan haydalib ketdim. San o'shanda ham yonimda eding.
1: Ha, yonimda eding. O'rta.
0: Keyin men mardikorchilik qildim bozorga chiqib. San o'shanda ham yonimda eding.
1: Yoningda edim.
0: Keyin meni boshini urib ketdi. Nogiron bo'lib qoldim.
1: Ha.
0: San o'shanda ham yonimda eding.
1: Yoningda edim o'rta.
0: Menimcha bularning hammasiga sayddorsan, palakat.
1: Ha.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteke can, yaş geldiniz mi?
3: Az aşk, kattan kuyaş çıktı. Hala hazır idi ya. Bu kapsan mı? Geç değil mi?
1: Man, siz üçüncü en yaş gördüğün avukatınızı tayarlap koydum.
3: Kaçandan buna kımlayın bu kaldıyız. Yok ki zahar bağır kuş bir maç mısın?
1: Yok, ama yana kadıysız. Şunca ki keyfiyatım yakşıdı.
3: Bıptı. Bitti gap barışı geliyor bıptı. Gapırçı.
1: Vastakya, siz daha siz bilesin mi daha?
3: O gapıra ka, gapıra ka.
1: Gap zahar demez. Siz üçün iki de yengiligim var.
3: Yengili, yengili. Yine mi sen? Yengili misin? Yine mi buldu? Kanaka yengili.
1: Bittesi yakşı, bittesi salgine yaman. Kasıpırın içi bilmiyor ben.
3: Bıptı kanı yaman. Sal yaman rakıdan. Başlaçı.
1: Anakı, maşinizi çip paçağı kıp koydum.
3: Ne mi? Uzun şu yetmiyor durdu. Bıptı yakşısını gapırçı.
1: Başka paçağı kımıyım
3: mı? Ne mi? Hayda gine yana maşinanı. Hayda gine.
1: Yok, haydayım mı? Fakat tuzat valin ki.
3: Kudaki şükür, Ahmet. Tuzat valin ki haydayım mı? Yana bitti haydasın, ben sana uzun haydayım mı?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Gitti Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: Gitti Gorna.
3: Asıl Zode. Sen kofi içesen mi? Oo, sen yapıp olma. Bu de karab durgen. Bari bir sana yapıdırama. Mana orta. Sen şirin cevap geldim. İçi boyun. Keyin işini devam ettir orasan.
2: Qani, Nazo, bu nima nam tushur? Tuzlamani suvini olib keldingmi?
3: Ha, tuzlamani suvi.
2: Sen menga shirin choy deding-ku?
3: Agar shunaqa qilmaganimda umuman gapirmasding-da.
2: Nima bo'pti gapirmasam? O'zing indamay yurgan deding-ku?
3: To'g'ri, gapirmasdan jimgina yur. Faqatchi men savol berganimda javob qaytarib turgan. Ortiqcha gaping umuman menga kerak emas, tushundingmi?
2: Nima so'rading o'zi?
3: Kofi ichasanmi deb so'radim.
2: Qancha men opki.
3: Qanaqasini ichasan? Faqat iltimos, qisqagina qilib tushuntirgin.
2: Xo'p, unda eshit. Menga bitta krujka qop qora kofe, bir choy qoshiqda shakar, yoniga shirin pechenye, shokolad, iloji bo'lsa konfet. Keyin,
3: bo'ldi, tushundim. Yaxshi, olib kelaman. Faqat sen yotib uxlab turgan, xo'pmi? Tush ko'rganingda albatta olib beraman o'shalarni.
1: 2 dugona.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Azade, hey Azade Han.
1: Oo, çakırdınız mı?
3: Menge nonushta tayyorladım.
1: Hop, siz o'rningizdan turing, yuvinib chiqing. Kiyimlaringizni kiyib, dasturxonga keling.
3: Men bormayman, men mashta ovqatlanmoqchiman.
1: Voy, keyin kravatni ustiga nonushoq tushsin-da, pashsha chivin yetmagandek tarakanlar ham talasini bizani.
3: Yo'q, Azade, men haligi tarakanlarni o'ldirishga qarshi bor-ku, o'shanga olib kelgani bo'rmi, o'sha olib keldim, o'shani surmadingmi hali?
1: Surtdim, ana ko'rmayapsizmi? Ana burchakka qarang, tarakanlaringiz quyonni rasmini chizib o'tiribdi.
3: Nima?

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: corner.
1: Nazo, asıl zode. Asıl zode, şu senin cüde hem şokte. Hazır üyeliğe kivatudum, mana darvazeladan kırgızmadı.
2: Nimege?
1: Mange nima op geldiyiz dedi. Ma hiç narsa desem, onda biz ana uyumuzge kırmıyorsuz dedi. Eğer kırmakçı bosiz, mange 10 şokolat op giberasız dedi. Nimege 10 desem, çünkü man 10 yaştaman. Ondan keyin siz biz ana uyumuzdaki 10 yıldan beri gelip, mange hiç narsa op gibermiyorsuz dedi.
2: Kırmastan durup opiyen çakır berdim adı mı nazoş?
1: Ona kayan dıp kordum. Eğer de çakır berişimi kalesiz, mange 2 çöpü çöps op giberasız dedi. Keyin noiloj baribir oberdim, keyin qirg'iz deya uylaga.
2: Bilasanmi Nazob, kecha avtobusda oyim bilan ketvotdi. Senim oyimni tizalarda o'tirdi. Bitta qari kampir chiqdi, qarasa hech kim unga javob bermadi. Keyin senim oyimni tizalardan turib, oyimni tizalarini ko'rsatib, "Keling, manbetga o'tiring" dedi.
0: 2 dugona.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Qo'qonov. Onamga xat. Assalomu alaykum oyijon. Yaqinda ishga kirdim. Bu yerda 2 hafta ishlab, deyarli hammani bilib oldim.

Güzelmez iken, sinsiz dünya güzelmez iken, ilk sevgiden kalgen hatıra, dünya arası tüzelmez iken, tatken bal eselmez iken, sinsiz dünya güzelmez iken, ilk sevgiden kalgen hatıra, dünya arası tüzelmez.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.